0: Avrupa'nın en nüfuzlu kulüp turniri olan UEFA Şampiyonlar Ligası'nın finali Sport TV kanalında. Puşkaş Arena'da baş tutacak oyunda son şampiyon PSG bu titulu hiç vakit kazanmayan Arsenal'la yüz yüze gelecek. Bu mühteşem karşılaşmanı izlemek için TVNET'e koşulun ve mayın 30'u saat 20.00'dan itibaren Sport TV kanalında Futbol Bayramından zövk alın. TVNET'e koşulmak için TVNET.az saytına veya 055 500 53 35 numarasına müracaat edin. TVNET, futbol bizde izlenilir. Lisensiya Audiovizual Şura tarafından verilmişti.
1: abbhome.az web saytına dahil olarak bir klikle təmir krediti götürebilirsiniz. Özü de 200 bin manata kadar. İllik faiz derecesi 14 faizden. Maksimal müddet ise 59 aya dek. Evden çıkmadan indi online siparişle kredi alın ve menzilinizi, bağ evinizi, büyük obyektleri təmir edin. Etraflı 937. ABB Merkezi Bank'ın 30-12.992. il tarihli 2 numaralı lisensiyası esasında fəaliyyət göstərir.

0: Get. Hip hopçuları. Musiqinin ritmini tutmağa hazırsınız. Dünyanın ve itibaratların en parlak manları haftanın real hitlerinde bir araya gelir. En çok dinlenilen, en çok danışılan ve en süratli yükselen hitler sizi gözlüyor.
1: Haftanın real hitleri.
0: Her hafta Şenbe günü saat 17:00'da, Pazar günü saat 20:00'de, Real FM'de daha çok hit, daha çok enerji.
1: Haftanın real hitleri.

Sensen hayatımın parlak güneşi, kışım yazım sensiz olmasın. Sevgi ocağımın sensen ateşi, odum közüm sensiz olmasın. Sensen hayatımın parlak güneşi, kışım yazım sensiz olmasın. Sevgi ocağımın sensen ateşi, odum közüm sensiz.

0: ne oldu bana bu akşam? Ne garip. Seni sanki ilk defa görüyorum.
1: Aynı sözler söylediğin hep boş sözler.
0: Sana nasıl anlatsam bilmem.
1: Kolay sözler.
0: Okumaya doyamadığım bir

0: kaderim. Sanki seninle ilk defa konuşuyor gibiyim.
1: Ne romantik bu sözleri, çok dinledim.
0: Duyguların en güzeli
1: çok
0: ümidim.
1: Çok dinledim.
0: Ne olur dinle beni.
1: Hepinizde aynı taktik, aynı yalan.
0: Yasak rüyalarımın kadın.

0: yıldızları yeryüzüne indiren şarkım.
1: Belki tatlı tatlı bu yalanlar.
0: Sen olmasaydın kim bilir, belki ben de olmazdım.